dinamuku ha ikemo ikemo obu nebi na come to kasuro obu gibi hambota tachime obu gibi hambota tachime obu gibi hambota